0: direksine tam olmadı ve bağını da mata seri tatkin fal. No, niye böyle afeta gövata sauri bakumda sinema uza vakkin ipisinde.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.